Aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken...

kızıyorum. Çok kızıyorum. Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.

güller bahar nazlı nazlı. Ana neden sen giden yollar ahar nazlı nazlı. Yolların üstünde biten güller bahar nazlı nazlı. Elin küreğimde seni

derler sen gör hür gülü. Çaylar melekti mürgülü. Dağlar sine sine gülü. Ne cür takar

0: Dikkat dikkat. Kosmos'tan haber var.
1: Yepyeni poz gazan oyunu Kosmos'la kosmik şans senin elinde. 100 adet 10 bin manat ve minlerle diğer uduşlar Kosmos'ta seni gözlüyor. Ele indi istenilen Azer Loteriya satış noktalarına veya misli mentegelerine, market ve köşkülere yakınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azer Loteriya kazandırır. Sen de oyna, sen de kazan.
2: Premium Residence Sipriz layısında. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence Nüktas.
1: Halkbank'tan 50 bin manata dek girofsuz biznes krediti. İllik 13%'den başlayan şartlarla Halkbank'tan kredi elde edin, biznesinizi genişlendirin. Etraflı 138. Halkbank, uğurla birlikteyik.
3: ASC Halkbank'ı Merkez Bank'ın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.